Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Radyo Foribi Türkçe programına hoş geldiniz. Welcome to the Turkish program on Radyo Foribi FM 98.1. Evet, yoğun bir gündem var programımızda ama ben size ilk önce doğruluk, iyi niyet ve toplumsal fayda ile ilgili bir kısım paylaşmak istiyorum. Ondan sonra da dünya hayatının dünyaya ulaşmaya çalıştıkça zorlaştığı ile ilgili kısa bir köşe ayırmak istiyorum. Şu içinde bulunduğumuz günlerde hani dünya ne kadar yaşanılabilir, ne kadar hayat şartları zor vesaire diye düşündüğümüz zaman dünyaya olan eğilimin artmasının dünyayı bizden uzaklaştırdığı gerçeğini bir tefekkür edelim diye düşünüyorum. Bugün sizinle ilk önce bahsettiğim gibi çok basit görünen ama aslında bütün bir hayatı taşıyan birkaç kelime üzerinde durmak istiyorum. Doğruluk, iyi niyet, gayret ve toplumsal fayda. Today, I want to sit with you and talk about four simple words. Truthfulness, good intention, a sincere effort, and benefit to the community. They sound simple, but everything we build as families and as a community stands or falls on these four principles. İlk cümlemiz şu. Doğruyu doğru görmek. Sonra doğruluk üzerinde olmak. Dikkat edin. İlk adım doğruyu yapmak değil. İlk adım doğruyu olduğu gibi görebilmek. Now the first step is not doing what is right. The first step is seeing what is right. As it actually is. Çünkü insan çoğu zaman yanlış yapmadan önce yanlış görüyor. Önce bakışı bozuluyor, sonra kararı veya hareketleri bozuluyor. Gözünüzün önünde ince bir perde vardır. Menfaat perdesi. Self-interest is like a curtain hanging in front of your eye. When something benefits us, we suddenly discover a thousand reasons why it is the right thing. When it costs us, we discover a thousand reasons why it is wrong. Aynı olay, aynı insan ama iki ayrı hüküm. Buna karar demek zor. There's not judgment, there is appetite wearing the clothes of judgment. Onun için büyüklerimiz asırlardır şöyle dua etmişler. Hakkı hak bilip ona uymayı, batılı batıl bilip ondan sakınmayı Allah bize nasip eylesin. Bu duanın iki basamağı var. Önce görmek, sonra uymak. To see truth as truth and then to follow it. To see falsehood as falsehood and then to say stay away from it. Görmek önce gelir. Çünkü doğru görmeyen insan doğru yürüyemez. A person who cannot see straight cannot walk straight. Peki doğruyu nasıl görürüz? Birincisi kendimize karşı dürüst olarak. Başkasına karşı dürüstlük, kendine karşı dürüstlükle başlar. Honesty with others begins with honesty with yourself. Kendinizi kandırmayı bıraktığınız gün, başkasını kandırma ihtiyacı da ortadan kalkacaktır. İkincisi, hoşunuza gitmeyen doğruyu da dinlemek. Doğru sevdiğiniz bir insanın ağzından çıkarsa tatlı gelir, sevmediğimiz birinin ağzından çıkarsa acı gelir. Ama doğru söyleyene göre değişmez. Truth does not belong to a person. It doesn't become false because someone we dislike happened to say it. Bazen en faydalı söz en sevmediğimiz kişiden gelir. Olgunluk o sözü de tartabilmektir. Sonra ikinci basamak geliyor, doğru üzerinde olmak. Doğruluk bir elbise değildir ki misafir gelince giyelim, kapı kapanınca çıkaralım. Truthfulness is not a coat you put on when guests arrive.
Doğruluk bir zemindir. Üstünde durduğunuz yerdir. It is the ground you stand on. Sözünüzde doğru, ticaretinizde doğru, tartınızda doğru, verdiğimiz sözde doğru. Being upon truthfulness means that the same person shows up whether or not anyone is watching. Bugün çok, en çok ihtiyacımız olan şey belki de budur. Güven. Ticaretin temeli güven, ailenin temeli güven, bir toplumun temeli güven. Ve güven yıllarca kurulur, bir günde yıkılır. Trust takes years to build and one afternoon to lose. Onun için doğruluk sadece bir fazilet değil, aynı zamanda en sağlam sermayedir. In that regard, truthfulness becomes a really important capital. Bir hatırlatma daha. Doğruluk yalnız yalan söylememek değildir. Doğruluk eksik bilgi vererek de bozulur. Susarak da bozulur. Bir şeyin yarısını söyleyip diğer yarısını saklamak teknik olarak yalan sayılmayabilir ama doğruluk değildir. Half of the truth chosen carefully so that the listeners misunderstand the rest is not truthfulness. Ticarette bunu çok görürüz. Günlük konuşmalarda çok görürüz. Ölçümüz şu olsun. Karşımdaki insan benim bildiğim bir şey bilseydi yine de aynı kararı verir miydi? Cevap hayırsa orada bir eksik var demektir. İkinci kelimemiz niyet ve hemen yanında gayret. Bu ikisini birbirinden ayırmayalım. Good intention and real effort are the two wings of one bird. Tek kanatla kuş uçmaz. Niyetsiz gayret insanı yorar ama bir yere götürmez. A person who worked for 40 years and arrived nowhere because the thing he was running towards was empty. Gayretsiz iyi niyet ise güzel bir temenni olarak kalır. Good intentions with no effort behind them are just pleasant daydreams. Kalbimiz temiz diyoruz ama el boşa. El boşsa kalbin temizliği kimsenin karnını doyurmaz. İyi niyet nedir? İyi niyet önce karşımızdaki için de hayır istemektir. Sonra iki mana ihtimali varsa güzel olanı tercih etmektir. When a word can carry two meanings, good intention chooses the better one. Bir söz duyduğumuzda hemen en kötü ihtimali atlamamak, o insana bir kapı açık bırakmak. Ne kadar çok dargınlık, ne kadar çok kırgınlık sırf yanlış anlamaktan doğuyor. Gayret ise emektir. İşimizi hakkıyla yapmaktır. Rabbimiz yapılan işin sağlam ve güzel yapılmasını sever. Doing the work properly is itself a part of faith. Not separate from it. Ekmeği güzel pişirmek, malı doğru tartmak, müşteriyle dürüst konuşmak, çalışanın hakkını alnının teri kurumadan vermek. Bunların hepsi ibadetin içindedir. Bir işçiye zamanında ödeme yapmak, bir ürünü olması gerektiği gibi üretmek, bunlar dünya işi gibi görünür ama aslında ahiret hesabına yazılır. Ve gayret sonucu garanti etmez. Bunu da bilelim. Effort does not guarantee the result. It guarantees that you did your part. Bizden istenen netice değil, gayrettir. Neticeyi veren Allah'tır. Bu anlayış insanı hem rahatlatır hem de diri tutar. Başarısız olduğunuzda yıkılmazsınız. Başarılı olduğunuzda da şımarmazsınız. Şimdi madalyonun öbür yüzüne bakalım. Dünya hırsı ve bencillik. Burada çok dikkatli bir ayrım yapalım. Çalışmak aynıdır, hırs ayrıdır. Working hard is not the problem. Wanting to provide for your family is not the problem. Hırs, doymak bilmeyen bir açlıktır. Greed is the problem. And it is a hunger that eating does not cure. Ne alırsa, ne kadar alırsa o kadar ister. Aldıkça genişler. Bencillik de hırsın kardeşidir. Selfishness says, let me be fine and the rest is not my concern. Ama bu mümkün değil, because nobody is actually fine alone. Komşusu açken tok yatan insan huzurlu olamaz. Olsa bile huzur uzun sürmez. Toplumsal çöküş her şeyi bitirir. Bunu lütfen çok iyi anlayın. Venesus'un kardeşidir. Selfishness

de kaybeder, fakir de kaybeder. Haklı da kaybeder, gemide oturduğu yerin altını delen adam ben kendi bölümümü deldim diyemez. The man who drills a hole under his own seat that sinks the whole ship and himself with it. Hırs dünyayı yaşanmaz kılar. Etrafınıza bakalım. Savaşların altında, sömürünün altında, israfın altında hep aynı şey var. Yetinmeyi bilmeyen bir arzu. Dünya hepimize yetecek kadar geniştir. Ama tek bir hırslı insana bile dar gelir. The world has enough for everyone's need, but not enough for one man's greed. Ve şunu da söyleyelim. Hırs insanı gerçekten bir yere götüremez. Götürdüğünü zannettirir. İnsan koşar, biriktirir, yukarı çıkar, bir bakar ki yolun sonunda elinde kalan yorgun bir kalp ve arkasından hayırla anılmayan bir isimdir. A tired man and a name that people do not remember kindly. Buna kazanç denmez. Peki alternatif ne? İşte üçüncü kelimemiz burada. Toplumsal fayda. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. The best of people are the ones most useful to other people. Bu ölçü ne kadar sade, ne kadar net, ne kadar zenginsin diye sormuyor. Kaç kişiye dokundun diye soruyor. Biz bu ülkeye, Avustralya'ya farklı zamanlarda ve farklı sebeplerle geldik. Kimimiz 40 yıl önce, kimimiz 4 yıl önce. Burada açtığımız dükkan, kurduğumuz dernek, yetiştirdiğimiz çocuk, komşuyla kurduğumuz ilişki. Hepsi bir iz bırakıyor. In a migrant country, community, every single one of us is a representative whether we want to be or not. Bir kişinin yanlışı hepimize mal ediliyor. Bir kişinin güzel davranışı da hepimizin yüzünü ağartıyor. Toplumsal fayda büyük projelerle başlamaz, küçük şeylerle başlar. Yaşlı bir amcayı doktora götürmek. Yeni gelen bir aileye iş bulmak, ev bulmak. Bir genci oturtup gerçekten dinlemek. Öğüt vermeden önce dinlemek. Komşunun kapısına bir tabak yemek bırakmak. Giving your time is charity too. Vakit vermek de sadakadır. Hatta bugün en büyük, en pahalı sadakalardan biridir. Özellikle gençlerimiz için bir not düşmek isterim. Burada doğan, burada büyüyen çocuklarımız iki dünya arasında duruyorlar. Onlara sadece biz böyle yapamayız veya biz böyle yapmayız demek yetmez. Onlara niçin böyle yaptığımızı, bu inceliğin arkasında hangi düşüncenin olduğunu anlatmamız gerekiyor. Young people do not reject the value, they reject the rule that nobody explained to them. Anlatılan ve yaşanan bir güzelliği ise hiçbir genç reddetmez. Son bölümde şu iki cümleyi söylemek istiyorum. İkisi de bize miras. Birincisi, Türk kültürü inceliktir. Our culture is at its core refinement. Bakın dinimize, buyurun deriz, estağfurullah deriz, elinize sağlık deriz, başımın üstünde yerim var deriz. Kapıdan girerken büyüğü önden geçiririz. Misafir gelince en iyisini onun önüne koyarız. Bir insanın hatasını yüzüne vurmayız, ima ederiz. Gönlünü kırmadan söyleriz. Refinement means you think about the other person, before you think about yourself. Ve bu incelik bir lüks değildir, süs değildir, medeniyetin ta kendisidir. And this is the core of civilization. İnceliğini kaybeden bir toplum zenginleşse bile fakirleşmiştir. Belki de mahvolmuştur. If a civilization loses this refinement, then even though if there was wealth, that civilization is bound to ruin. İkincisi, İslam güzelliktir. İslam at its heart is beauty. Güzel söz, güzel muamele, güzel ahlak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor. Demek ki bu dinin özeti güzelliktir. Güzellik yalnız gözle görünen bir şey değil, bir davranış biçimidir. Bir bakış biçimidir.
Temiz olmak güzellik.

güzelliktir. Güzel, güler yüzlü olmak güzelliktir. Affetmek güzelliktir. Komşuyu gözetmek güzelliktir. Ve bu iki cümleyi birleştiren tek bir kelime var. Herkesin ve her şeyin iyi olmasını istemek. To want good for everyone and for everything. Yalnız kendimiz için değil, yalnız ailemiz için değil, yalnız kendi arkadaşlarımız için değil, kendi milletimiz için de değil. İnsan için, hayvan için, ağaç için, su için, komşu için, hatta bizi sevmeyenler için bile. This is the highest form of it. Wanting good even for those who does not want good for us. Toparlamak gerekirse doğruyu doğru görelim. Sonra doğruluk üzerinde duralım. İyi niyetimizi gayretle besleyelim. Çünkü tek kanatla kuş uçmaz. Hırsın ve bencilliğin insanı hiçbir yere götürmediğini, toplumsal çöküşün ise herkesi birlikte götürdüğünü unutmayalım. Ölçümüz toplumsal fayda olsun. Let our measure be this. How many people are better off because we were here? Ve şunu hatırlatarak bitirelim bu kısmı. İncelik kültürümüz, güzellik dinimiz, bunları evde, işte, sokakta, komşulukta yaşamakta artık bize düşüyor. Bu duygu ve düşüncelerle bu kısma son verelim. Allah'a emanet olun. Allah inşallah bizi böyle hani okuyoruz, bu yazıları paylaşıyoruz, söylüyoruz geçiyor gidiyor gibi değil de şiar edinip hayatımıza uygulayabilmeyi Allah bizlere nasip etsin. Okuduğumuz bu güzellikleri içsellemeyi nasip etsin inşallah.

0: created death and life in order to test which of you is best in deeds. And he is the Almighty, all-forgiving. He is the one who created seven heavens, one above the other. You will never see any imperfection in the creation of the Most Compassionate. So look again, do you see any flaws? Then look again and again, your sight will return frustrated and weary. And indeed, we adorned the lowest heaven with stars like lamps, and made them as missiles for stoning eavesdropping devils, for whom we have also prepared the torment of the blaze. Those who disbelieve in their Lord will suffer the punishment of hell. What an evil destination! When they are tossed into it, they will hear its roaring as it boils over, almost bursting in fury. Every time a group is cast into it, its keepers will ask them, "Did a warner not come to you?" They will reply, "Yes, a warner did come to us, but we denied and said, 'Allah has revealed nothing. You are extremely astray.'" And they will lament, "If only we had listened and reasoned, we would not be among the residents of the blaze." And so they will confess their sins. So away with the residents of the blaze. Indeed, those in awe of their Lord without seeing Him will have forgiveness and a mighty reward. Whether you speak secretly or openly, He surely knows best what is hidden in the heart. How could He not know His own creation? For He alone is the most subtle, all-aware. He is the one who smoothed out the earth for you, so move about in its regions and eat from His provisions. And to Him is the resurrection of all. Do you feel secure that the one who is in heaven will not cause the earth to swallow you up as it quakes violently? Or do you feel secure that the one who is in heaven will not unleash upon you a storm of stones? Only then would you know how serious my warning was. And certainly those before them denied as well, then how severe was my response? Have they not seen the birds above them, spreading and folding their wings? None holds them up except the Most Compassionate. Indeed, He is all-seeing of everything. Also, which powerless force will come to your help instead of the Most Compassionate? Indeed, the disbelievers are only lost in delusion. Or who is it that will provide for you if He withholds His provision? In fact, they persist in arrogance and aversion to the truth. Who is rightly guided, the one who crawls face down or the one who walks upright on the straight path? Say, O Prophet, He is the one who brought you into being and gave you hearing, sight, and intellect. Yet you hardly give any thanks. Also say, He is the one who has dispersed you all over the earth, and to Him you will all be gathered. Still they ask the believers, when will this threat come to pass, if what you say is true? Say, O Prophet, that knowledge is with Allah alone, and I am only sent with a clear warning. Then when they see the torment drawing near, the faces of the disbelievers will become gloomy, and it will be said to them, "This is what you claimed would never come." Say, O Prophet, consider this, whether Allah causes me and those with me to die or shows us mercy, who will save the disbelievers from a painful punishment? Say, He is the Most Compassionate, in Him alone we believe, and in Him alone we trust. You will soon know who is clearly astray. Say, consider this, if your water were to sink into the earth, then who else could bring you flowing water?
1: Mülk Suresi. Dıyla. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah aşkındır, cömerttir ve O'nun her şeye gücü yeter. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu deneyerek göstermek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak. Kusur arayan göz, aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir. Gerçek şu ki, biz yakın göğü kandillerle süsledik. Ayrıca bunlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenlere cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeri. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak. Oraya her bir grup atıldıkça muhafızları onlara "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar. Şöyle cevap verirler: "Evet, doğrusu bize bir uyarıcı peygamber gelmişti. Fakat biz onu yalancılıkla itham etmiş ve Allah hiçbir şey göndermemiştir. Siz gerçekten büyük bir sapkınlık içindesiniz" demiştik. Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye de ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf etmiş olurlar. O alevli ateşin mahkumları artık rahmetten mahrumdurlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkup saygı duyanlara gelince, onları da hem bir bağışlanma hem de büyük bir ödül beklemektedir. Sözünüzü ister gizleyin, isterse açığa vurun, unutmayın ki O kalplerin içindekini bilmektedir. Yaratan bilmez olur mu? O bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır. Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getiren O'dur. Üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyip için. Ama unutmayın ki dönüş yalnız Allah'adır. Göktekinin sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Bir de bakarsınız, yeryüzü alt üst olmuş. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Uyarılarımın ne demek olduğunu yakında anlayacaksınız. Onlardan öncekiler de gerçekleri yalan saymışlardı. Ama verdiğim cezada nasıl olmuştu? Üstlerinde kanatlarını aça kapaya uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir. Peki Rahman'a karşı size yardım edecek askerleriniz kimler? İnkarcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Yahut Allah lütfettiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kim? Hayır, onlar azgınlıkta ve haktan sapıp uzaklaşmakta ısrar ediyorlar. Şimdi düşünün, önünü görmeden yüzüstü sürünen mi hedefe erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? De ki, sizi yaratan, size işitme duygusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Sadece gelip O'nun huzurunda toplanacaksınız. Doğru sözlüyseniz söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, o bilgi yalnız Allah'a mahsustur. Bense sadece açık bir uyarıcıyım. Ama onu yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kara çıkacak ve kendilerine "İşte sizin isteyip durduğunuz budur" denilecektir. De ki, beni ve beraberimdekileri Allah öldürse de, bizi esirgese de ahiret ümidimiz bakidir. Peki söyler misiniz, İnkarcıları ahiretteki can yakıcı azaptan kurtaracak olan kimdir? De ki, O Rahman'dır. Biz O'na iman etmiş ve O'na güvenip dayanmışızdır. Kimin düpedüz bir sapkınlık içinde olduğunu yakında anlayacaksınız. Bir de şunu sor, suyunuz çekiliverse size akarsuyu kim getirebilir? Azim olan Allah doğru söyledi.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz ve muhterem kardeşlerim, ne buyurmuş bu büyüğümüz mübarek Ebu Osman-ı Hiri Hazretleri? Teazzezu bi izzillah keyla tezillu. Manası, zillete uğramamak istiyorsanız, zillete uğramamak için Allah'ın izzeti ile izzetlenin. Şimdi biliyorsunuz, izzet kıymet manasına geliyor. Kuvvet manasına geliyor. Aziz olan şey kıymetli manasına geliyor. Az ve nadir olan şeye aziz derler. Azzel meta'u, filanca eşya pazarda çok az, nadir, ender oldu manasına. Bir de galip olmak, kuvvetli olmak, düşmanını yenmek manasına geliyor. Aziz, mutlak manada galip olan, düşmanına kahir bir şekilde kuvvetiyle galip olan manasına geliyor. İzzet bu manasıyla, bu manaların hangisini düşünürsek düşünelim, İzzet Allah'ındır. Yani kuvvet de Allah'tadır, kıymet de Allah'tadır. Velillahil izzetu veli rasulihi velil müminin. İzzet Allah'ındır, Resulünündür ve Müslümanlarındır. Velakinnel münafıkîne lâ yefkahûn. Münafıklar bu işi anlamazlar, bu işin böyle olduğunu bilmezler ama İzzet Müslümanlarındır, Resulullah'ındır, Allah'ındır. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh paçalarını sıvamış, Kudüs fetholunacak, askerler muhasara etmişler. Kale düşecek, demişler ki biz size vermeyiz anahtarı, sizin başkanınız kimse çağırın, ona teslim edelim. Hazreti Ömer radıyallahu anh Medine-i Münevvere'den kölesini yanına almış, Kudüs'ü teslim almaya çıkmış. Allah bize de nasip etsin Kudüs'ü teslim almayı. Bu devirde de nasip etsin, yeniden teslim almak lazım. Bir develeri varmış mübareklerin ama iki kişi. Bir Hazreti Ömer deveye binermiş, kölesi devenin yularından tutup yürürmüş. Bir kölesi binermiş, Hazreti Ömer yulardan tutup yürürmüş. Eşit. Kölesini bile hor görmüyor. Kölesine bile eşit hak tanıyor. Hazreti Ömer, adaletiyle tanınan Hazreti Ömer. Kudüs'e yaklaştıkları zaman ahali karşılamaya gelmiş. İslam orduları da karşılamaya gelmiş. İslam ordularının komutanı da orada. Önlerinde bir su akıyor. Büyüklüğü ne kadar bilmiyorum. Hazreti Ömer paçalarını sıvamış. Sudan karşı tarafa geçecek. Sıvamış. Deveye binme sırası da şeyde, kölede, köle devede Hazreti Ömer'in paçaları sıvalı, sudan şapşup geçiyor. Karşı tarafta da hem Kudüs'ün yerli ahalisi anahtarı halifeye teslim etmek için bekliyor, hem de İslam orduları böyle el pençe divan durmuş bekliyorlar. İslam orduları komutanı gelmiş, demiş ki ya emir el müminin, yani şu paçalarınızı filan indirin. Yani izzetimize, şanımıza biraz bu manzara noksanlık verecek. Biraz şeki düzen verin kendisine deyince onun göğsüne bir vurmuş Hazreti Ömer. Demiş, izzet ve şan ve şeref Allah'ındır, Resulullah'ındır, Müslümanlarındır. Öyle paça sıvamakla vesaireyle filan zahil olmaz. Yani yanlış düşünüyorsun. Senin böyle düşündüğünü daha önceden bilseydim senin komutan bile yapmazdım, demiş yani. Öyle aldırmadan şey yapmış karşı taraf. Öyle şaşkın, tarihte görülmemiş bir şey, manzara. Allah Allah, koca İslam devletinin halifesi emir-ül müminin yaya, devenin üstünde köle. Akıl almaz. Başkaları şey yapamaz. Köleler hizmet eder. Efendiler kurulur, kasılır, çalım atar, caka satar, giyimlidir, kuşamlıdır. Onlar öyle kenarda durur izzetle, itibarla. Ötekiler hor zelil. Onlara hiç aldırmıyor Hazreti Ömer. Öyle efe efe paçasının kıvrımıyla, ayağının çıplayla gelmiş. Muazzam bir heybet tabii. Yani sizin şu dünyalık şeylerinize ben hiç önem vermiyorum. Sizin merasimlerinize de kulak asmıyorum. Sizin değerlerinizi de, onları da değer saymıyorum diye. İzzet hasılı mümine nereden gelir? İmanından gelir. İzzetü zillet mekana hep mekininden gelir diyor Diyarbakırlı Said Paşa. Mekana da izzet, mekanda oturan insanın izzetli olmasından gelir. Yani burada farz edelim, İstanbul'da mesela Eyüp Sultan'da Ebu Eyyub el-Ensari Halid İbni Zeyd Hazretleri metfun. O çok kıymetli bir yer. Neden? Sahabeden bizzat orada kabri var. Peygamber Efendimiz işte falanca yere gelmiş de şurada devesini çökertmiş de biraz oturmuş. Aman Resulullah buraya mı geldi? Elimizi ayağımızı, yüzümüzü gözümüzü süreriz. Mekana izzet içinde oturan mekininden, mütemekkil olan insandan gelir. İnsana da izzet dininden gelir. Dindarlığından gelir. İnsan dindarsa, Allah'a inanmışsa, Allah'a bağlanmışsa, müminse izzetlidir. Onun için en fakir, en gariban bir Müslüman en şanlı, şerefli filanca kafirden sayılamayacak derecede, mertebede daha izzetlidir. Daha yukarıdadır. Çünkü izzet Allah'ındır, Resulullah'ındır, müminlerindir. Şimdi
Tabii insanın da Müslüman olarak, mümin olarak kıymeti Allah'ı bilmekteki mertebesinden dolayı artıyor. Allah'ı çok iyi bilen, Allah'a çok güzel kulluk eder. Marifetullah ehli, arif kimse, irfan sahibi kimse o en izzetli olur. Evliyaullah en izzetlidir. Ötekisi padişah bile olsa o kadar kıymetli değildir. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin menakıbını okumuştuk. Orada hoşuma giden bir şeyi kardeşlerime de anlatmıştım. Bir emir kendisini ziyarete gelmiş. O zaman da emir demek, komutan demek, salahiyet sahibi insan demek, ordusu olan kimse demek, mevki makamı olan kimse demek. Yani kuvvetli, izzetli, itibarlı kimse gelmiş Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin yanına. Mevlana Hazretleri böyle hiç ne hoş geldin demiş, ne yüzüne gülmüş, ne iltifat etmiş, ne buyur eylemiş. Hiç yüzüne bakmıyor. Ya adam çok saltanatlı, izzetli. Yani bu devrin düşünün işte kimleri vardır, nesi vardır, izzetli, itibarlı. Müdürler vardır, genel müdürler vardır, başkanlar vardır, belediye başkanları vardır, komutanlar vardır, generaller, paşalar vardır, valiler vardır, milletvekilleri vardır. İşte bunlar derece derece itibarlı insanlar. Yani böyle insanlara hürmet etmezsen, itibar etmezsen herkes şaşırır. Şimdi Mevlana Hazretlerine emir gelmiş, yani komutan, başkan, neyse kıymetli, izzetli, mevkili, makamlı adam. Ne hoş geldin demiş, ne buyur demiş, ne otur demiş, ne yüzüne bakmış, ne hal hatır sormuş. Hani insan hiç olmasa bir hoş geldin der. Böyle durmuş. Neden? Adam zalim de ondan. Zalim. Zalime iltifat olmaz. İslam'da zalime iltifat yoktur. Hele hele bir din alimi, evliyaullah, bir Allah'ın sevgili kulu hiç itibar etmez. Hadi oradan be. Seni Allah sevmiyor ki ben de seveyim. Allah'ın sevmediğini ben de sevmem der. Hiç itibar etmez. Laleli Baba var burada. Laleli Camii'nin yanında kabri olan. Padişah gelmiş, aldırmamış adam. Padişah kızmış, şey yapmış filan. Aldırmamış. Aldırmaz. Şimdi Mevlana hiç aldırmayınca adam orada oturmuş, terlemiş, sıkılmış filan. Laf açmak için demiş ki, efendim bana nasihat buyurun demiş. Nasihat buyurun deyince şöyle yüzüne bir bakmış tabii. Nasihat istiyor. Tamam. Müslümanın alimi de zalime nasihat eder. Demiş ki, ha evladım, Allah demiş sana mahlukatına hizmet vazifesi vermiş, halka hizmet vazifesi vermiş. Sen halka zulmediyorsun. Öyle yapma. Zulüm yapma. Nasihat ediyor. Zulüm yapma. Bir de bir söz söylemiş. Seni Rahman yaratmış. Senin Rahman'a itaat etmen, şükretmen, hamd etmen lazım. Seni Rahman yaratmış. Sen şeytana kulluk ediyorsun. Böyle de yapma demiş. Nasihati böyle. Çok hoşuma gitti yani. Rahman yaratıyor da insanı, insanlar Rahman'ı bırakıyorlar da şeytanın buyruğunu tutuyorlar, şeytanın yolunda yürüyorlar. Allah saklasın. Allah etmesin. Rahman'a kulluk en şerefli işken, Rahman'a kulluğu bırakıyorlar da şeytanın bir dediğini iki etmiyorlar. Emrindeyiz diyorlar. Şeytan ne derse şeytanın buyruğunu tutuyor. Zulüm yap, yapıyor. Haram ye, yiyor. İçki iç, içiyor. Zina et, ediyor. Ya şeytanı dinleyeceğine Rahman'ı dinlesene. Rahman-ı Rahim olan Allahu Teala Hazretlerini dinlesene. Nereden dinleyeceksin? Kur'an'ı oku. Kur'an-ı Kerim'in ahkamı, dinin ahkamı Allah'ın emirleri. Allah'ın emrini tutacaksın. Evet, şimdi bir insan Allah'ı bildi mi, arif oldu mu, en kıymetli insan odur. Allah'ı bilgisi nispetinde arif olur insan. İrfanı çok olunca, marifeti çok olunca, marifetullah'taki mertebesi çok yüksek olunca aziz, kıymetli insan olur. Teazzezü bi izzillah. Allah'ın kıymet verdiği izzet ile izzetlenin ki, Allah indinde geçerli olan izzet ile izzetlenin, kıymetlenin ki key la tezillü, hiç asla zelil olmayasınız. Bunun aksini düşünelim iyi anlamak için sözü. İnsan bazen neyle izzetlenir? Malla. Malı toplar. Herkes zengin diye izzet, itibar eder. Bu adamın izzeti nereden? Malla. Sonra Allah mallarını elinden bir alır. Ne mal kalır, ne mülk kalır. Düşer kenarda hor, zelil, fakir. Kimse de yanına gelmez. Bak, malla izzetlendi. Mal gidince hiçbir şey kalmaz. Kimisi mevki makamla izzetlenir. Böbürlenir. Şöyle kasılır masılır filan. Ben filancayım, falancayım, paşayım, bilmem neyim, ağayım, padişahım, hükümdarım neyse. Ondan sonra bir devrilir.

Hikmet yerde. Şimdi kim? Şimdi Taliban'ın lideri Molla bilmem kim. Demek ki makamla izzetlenen makam gidince zelil oluyor. Malla mülkle izzetlenen mal mülk gidince zelil oluyor. Güzellikle izzetlenen kurumundan çalımından yarına varılmıyor. Neden? Çok güzel de onda. Tavus kuşu gibi kabarıyor filan. O da güzelliği geçince o zaman kıymeti kalmıyor. Güzelliği bir sivilce mahvedermiş, zenginliği bir kıvılcım mahvedermiş. Bir sivilce gelir, bir yara çıkar. Kocaman bir çıban yüzünde kimse yüzüne bakmaz. Gitti güzellik. Bir kıvılcım çıkar, koca konak yanar, harap olur. Bitti işte. Ha, demek ki fani şeylerle izzetlenirse insanın bu izzet elinde durmaz, uçar, kaçar, gider. Onun için diyor ki teazzezü bi izzillah. Allah indinde kıymeti olan izzetle izzetlenin ki asla zelil olmayasınız. Peki efendim. Öyle yapalım. Ne yapacağız? Allah'ın sevdiği işleri yapacağız. Allah'ın sevdiği işleri yapacağız. Marifetullah'ı elde etmeye çalışacağız. Güzel ahlakı elde etmeye çalışacağız. Dini ilimleri elde etmeye çalışacağız. O zaman bitmez o. Alim nerede olsa kıymetlidir, izzetlidir. Alimse. Nereye giderse. Nereye gitse. La gurbete lil fadıl demişler. Faziletli insana gurbet olmaz. Nereye gitse her yerde bir tanırlar. Oo efendim hoş geldin buyurun bizim konakta yemek yiyelim vesaire. Alıp konağa götürürler. Neden? Tanınmış alim. Daha uzaktan çağırırlar. Fatih Sultan Mehmet zamanın bir alimine demiş ki sen benim Osmanlı diyarıma gel benim medreselerimde ders öğret. Şeyden gelecek. Horasan'dan Maveraün Nehir'den gelecek. Her konakladığın yer için 1000 altın vereceğim sana yeter ki gel demiş. Bak alim her yerde kıymetli işte. Horasan'da da olsa, İran'da da olsa, Irak'ta da olsa, Mısır'da da olsa, Şam'da da olsa, nerede olsa alim oldu mu kıymeti çok. Demek ki cahile hiçbir yerde izzet itibar yokken fazıla, faziletliye her yerde izzet itibar, kıymet var. Demek ki asıl Allah indinde makbul olan vasıfları almalı ki insan Allah'ın izzetiyle, Allah yanında geçerli olan izzetle izzetlenmeli ki asla zelil olmasın. Ne yapmamız lazım? Ulumu diniye öğrenmemiz lazım. Bir, alim izzetli oluyor. Bir de şeyi anlatalım. Kemal Paşazade'yi anlatalım. Kemal Paşazade Tokat'ta Kemal Paşazade Derneği kurduk biz. Her beldenin itibarlı insanlarını yaşatmak istediğimiz için orada oralıymış o da. Orada Kemal Paşazade adına dernek kurduk, şube kurduk. Onu herkes bilsin diye. Şimdi bu zat ki neymiş? Orduda komutanmış. Padişahın çadırında vazifeliymiş. Böyle padişahın otağında toplantı var. Birisi geliyor, herkes fıs fıs fıs ayağa kalkıyor, hürmet ediyor. Kemal Paşazade. Soruyor bu kim? Bu filanca vezir. Ya öyle mi? Pekala. Birisi daha geliyor, herkes bir hürmet, bir telaş filan böyle ayağa kalkıyor. Bu kim? Falanca vezir filan. Vezirler gelmiş gelmiş, beyler beyleri gelmiş. Çeşitli mevki makam sahipleri gelmiş otağa. Ondan sonra bir koca kavuklu adam gelmiş ki o bütün vezirlerin hepsi ayağa kalkmış. Böyle hürmetkar bir şekilde. Şimdi bu da uzaktan seyrediyor. Nöbetçi elinde silah bir taraftan nöbetçi bir taraftan da merakla ilk defa gördüğü bu otağı seyrediyor. Ya bu kim demiş bu sefer yanındakine fıs fıs. Bu kim? Bu da sadrazam. Tabii sadrazam vezirlerin hepsinden daha yüksek. Ha iyi bak en büyüğü bu demek ki demiş. Gözünü dikmiş ona. Sadrazam baş köşeye oturdu. Vezirler ondan daha aşağıda oturdular filan. Biraz sonra bir adam daha gelmiş. Sadrazam bir de ayağa kalkmış. Herkes ayağa kalkmış. Çok büyük hürmet, itibar böyle. Bu kim demiş? Hani sadrazam en büyüktü. Bu da Şeyhülislam demişler. Bu alim adam demişler. Çok büyük alim de Şeyhülislam oldu. Osmanlı Şeyhülislam olmak kolay değil. Çok büyük alim de ondan bu itibar. Ha, öyle mi? Demek ki en yüksek mevki makam ilim makamıymış. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Rütbetül ilmi aler rüteb. Rütbelerin en üstünü ilim rütbesidir. En alim olan en yüksek. Onun üzerine demiş ki ben alim olacağım. Bıraktım ben bu askerliği, yeniçeriliği falan demiş. Sipahiliği demiş. İlme girmiş ve çok büyük alim olmuş. Osmanlı'nın en büyük alimlerinden biri. Biz de onun adına dernek kurduk ki Tokatlılar kendilerinin yetiştirdiği büyük bir alimi tanısınlar. Tokatlıların evlat da öyle büyük olmaya çalışsınlar diye. Demek ki ilim erbabı olursa insan izzet sahibi oluyor. İlim de elhamdülillah her yerde kıymetli insan. Türkiye'den çıksa Amerika'ya gider. Amerika'dan gitse Avrupa'ya gelir. Yani nereye gitse alime her yerde hürmet olur. Tabii bir de alim arif olursa yani irfan sahibi olursa yani marifetullah'a
sahip, yani Allah'ın evliyası olursa, kıymetli kulu olursa, Allah indinde mevki makamı daha yüksek olursa, o zaman padişah

Bunlar bile elini öper onu. Aziz Mahmud-u Hüdayi Efendimiz nasıl? Üsküdar çarşısında geziyormuş. Aziz Mahmud-u Hüdayi Hazretleri böyle yürüyormuş. Karşıdan da padişah atıyla, etrafıyla böyle dıgıdık dıgıdık çarşı açılıyor. Herkes kalabalık etrafa dağılıyor. Padişah geçiyor diye. Efendim padişah atının üstünde gelirken bir de bakmış karşıda Aziz Mahmud-u Hüdayi Hazretleri. Hemen hürmetle Sultanahmet hemen atından aşağı inmiş, şak diye aşağı inmiş, çevik bir şekilde. Hemen Aziz Mahmud-u Hüdayi Hazretleri'nin gitmiş, elini öpmüş. Efendim demiş, buyurun ata siz binin. Atına bindiriyor padişah. Aziz Mahmud-u Hüdayi Hazretleri'nin özengisini tutmuş böyle atın. Ayağınızı buraya basın da efendim buyurun atıma binin. Evladım yok binmeyeyim filan demiş. Lütfen binin efendim demiş. Ne olursunuz? Yani ısrarlı söyleyince Aziz Mahmud-u Hüdayi Hazretleri gülmüş. Peki demiş, Şeyh-i Üftade Hazretleri'nin kerameti bu demiş. Onun için bineyim demiş. Binmiş özengiye. Çünkü Üftade Hazretlerinin yanında Bursa'da yetişince olgunlaşmış. İyi derviş olmuş. Herkes şeyh olmaz. Herkesi şeyh yapmazlar. Neden? Ne zaman şeyh olur? Uygun görürse hocası o zaman. Yani tamam. İmtihan etmiş. Bilgili, ahlaklı, edepli. Beğenmiş. Tamam. Seni demiş İstanbul'a göndereceğim. Vazifeyi orada yaparsın sen demiş. İnşallah padişahlar atının özengisini tutarlar. İnşallah padişahlar atının dizgininden önünden yürüyüp çekerler demiş. Hakikaten o özengiye basıp bindikten sonra padişah önünde atın yularını tutmuş da önünden yürümüş seyis gibi yani. Sultanahmet yürümüş. Demek ki en yüksek makam neymiş? İrfan makamıymış. Allah indinde arif billah oldu da sevgili kul oldu mu ister istemez öyle olur. Yani istemese de öyle olur. İstese de istemese de öyle olur. Çünkü o evliyalığın şeyi, tesiri karşı tarafın gönlünü alt üst eder. Bastırır, mecbur eder. Yani mecburen şey yapar. Fatih Sultan Mehmet Şeyh'in çadırına gelmiş de Şemseddin Hazretleri'nin uzanıyormuş yerinden bile kalkmamış. Akşemseddin Hazretleri. Neden? Terbiye edecek tabii. Genç o. Şeye, gurura kapılmasın, kibire kapılmasın diye. Evliya Allah'ın çeşitli şeyleri olur. Padişahın içi biraz böyle karışmış ama bir şey yapamaz. Neden? Ötekisinin manevi heybeti var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki bir hadis-i şerifinde Nusirtu bir ru'bi mesirete şehrin. Bir aylık mesafe uzaktaki düşmanıma benim korkum tesir eder. Benim korkumdan o titrer. Bir aylık mesafedeki. Ya arada bir aylık mesafe var. Yola çıksa senin yanına gelmek için bir ay sürecek. Bir aylık mesafeden düşmanıma korku düşer. Allah bana böyle düşmanımın gönlüne korku düşürerek yardım ihsan eyledi. Nusret ihsan eyledi buyuruyor. Yani Peygamber Efendimizin korkusu böyle. Yanına gelen birisi girdi mi titrerdi böyle. Görünce Resulullah'a bir titreme alırdı. Mümkün değil başka türlü olması. Neden? Nübüvvet mehabeti var. Heybeti var yani. Manevi heybeti var. Evliyaullah da öyledir. Almışlardır o veraset yoluyla o heybetten. Almışlardır. Onun için paşa da karşısında titrer. Evliyaullah'ın padişah da titrer. Bu Laleli Baba'ya gelmiş padişah. Kızmış ama bana nasihat et demiş. O da demiş ki ye iç bir şey yap demiş. Ama müstehcen bir şey söylemiş yani. Padişah kızmış hapsettirmiş bunu. Ağır söz söyledi diye hapsettirmiş. Ama o günden itibaren bir kabızlık başlamış. Yiyor içiyor padişah ama def-i hacete gidemiyor. Hastalık. Tabi yemek de bir nimettir. Küçük abdestle büyük abdestle o da insanı rahatlandırıyor. Yani bu nefes de öyle. Nefesi içine alıyorsun, ömrün uzuyor. Ama hadi tut bakalım içeriden çıkartma hadi aldın. Çıkartmazsa patlar insan. Çıkartması da önemli. Almak da lazım, çıkartmak da lazım. İçmek de lazım, yemek de lazım. Onların tabii sonucu da lazım. Yani her evde bir 100 numara oluyor mecburen. Yani insanın ihtiyacı. Hacet ne demek? İhtiyaç demek. Def-i hacet ne demek? İhtiyacını görmek, gidermek manasına geliyor. Şimdi padişahın zalim olduğundan, eğlencesine, keyfine düşkün olmasından dolayı ye iç de 100 numaraya gitme dediği için padişah da kızmış onu hapsetmiş ama hakikaten yiyormuş içiyormuş 100 numaraya gidemiyormuş. Büyük abdestini yapamıyormuş. Bir gün iki gün geçince başlamış ağrı, sancı, sıkıntı, felaket bir durum. Anlamışlar ki o mübareğin gönlü kırıldı. Oradan artık gelmişler, yalvarmışlar, yakalmışlar. O dua etmiş de ondan sonra düzelmiş. Yani o işte Laleli Baba'nın menakıbi anlatılıyor da Evliyaullah padişahtan bile korkmaz. Padişah da Evliyaullah'ın heybetinin karşısında padişah bile olsa titrer. Neden? Allah'ın verdiği izzetle bir insan izzet
izzetlendi mi? Uydurma izzetle izzetlenmiş insan gibi olmaz da onda. Öyle insanın izzetine kimse yanaşamaz. Burada ne diyor? Madem izzetleneceksen Allah'ın izzetiyle izzetlen de asla zelil olma. Asla zelil olmamak için Allah'ın izzetiyle izzetlenmek lazım. Yani biz açıklama yapıyoruz. Ne diyoruz? İlim öğren, dinini öğren, Allah'a güzel kulluk et, marifetullah'ı elde etmeye çalış, arif billah ol, Allah'ın sevgili kulu olmaya çalış ki aziz olasın, o zaman seni kimse zelil edemez demek bu. Öteki türlü izzet aman, sakın ha, öteki türlü izzette hiç bulaşma, hiç yanaşma, mevkiden, makamdan dolayı kibirlenme, paradan, puldan dolayı böbürlenme, Allah'ın kullarına tepeden bakma, kimseyi hor görme, sonra Allah seni zelil eder, seni o duruma düşürür, Allah saklasın, kuru ekmeğe, küflü ekmeğe muhtaç düşer insan. Allah saklasın. Bizim rahmetli validemiz öyle şey yapardı. Anlatırdı bazı zenginleri, yaşadığı zamandan tanıdığı kimseleri. Bir zamanın zengini sonra küflü ekmeklere muhtaç olmuş insanlar. Aman ekmeği ziyan etmeyin derdi bize. Aman atmayın derdi. Biz de ödümüz patlardı. Yere bir kırık atacağız. Tabakta bir yemek artığı bırakacağız diye korkardık yani. Aman ziyan olmasın. Aman Allah şey yapmasın. Nasihat ederdi rahmetli validemiz. Evlatlarım sabahleyin erken kalkın. Erken kalkanın kısmeti bol olur. Eğer Müslüman çocukları erken kalkmazlarsa, o zaman Müslüman çocuklarının kısmetleri uyuk kalmışsa, erken kalkmamışsa, onların kısmetleri erken kalkan gayrimüslim çocuklarına götürülür derdi. Biz de gayrete gelirdik yani. Aman öyle kısmetimiz şey yapmasın diye terbiye uyuyor. İslam terbiyesi işte bu. Büyüklerimizden Allah razı olsun. Geçmişlerimize Allah rahmet eylesin cümlemize. Demek ki fani şeylerle izzetlenmeyeceğiz, böbürlenmeyeceğiz. Parayla, pulla, mevkiyle, makamla, başkan oldum, reis oldum, şunu oldum, bunu oldum. Geçer bunlar. Bunlar fani. Geçmeyecek bir izzetle o izzete sahip olmalı ki asla insan zelil olmasın. Bu dünyada aziz Firavun, Nemrut gibi, ahirette zelil, perişan. Ahirete yarayacak bir şey yapmadığı için. Allah bizi ahirette aziz eylesin. Dünyada da ahirette de aziz olacak, izzete sahip eylesin. Evet, ne güzel söz. Burada hem tevazuyu tavsiye etmiş oluyor, hem marifetullah'ı tavsiye ediyor dikkat edersek bu sözüyle. Öyle bir izzetle izzetlenin ki, yani hakiki izzet olsun ki zelil olmayasınız. Allah'ın izzetiyle izzetlenin ki zelil olmayasınız sözü çok derin bir mana taşıyor. Aziz ve muhterem kardeşim. Allah bizi haramlardan korusun. Günahlardan korusun. Cehennemden korusun. Kahrına, gazabına uğramaktan korusun. İyi kul eylesin. Sevdiği kul eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Fatiha-i Şerife, Meal Besmele.

Evet sevgili dinleyiciler. Şimdi Yunus Emre'nin yıllar önce gönlünün derinliklerinden işte kaleme aldığı, dile getirdiği şiirini AI'la böyle bir müzik haline getirmişler. Bir yandan sözlerin güzelliği ve tesiri çok harika olduğu için hani dinletiyor. Ama şimdiki konumuz da teknoloji olduğu için teknoloji artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Sabah uyandığımızda elimizi uzattığımız telefonlar, çocukların eğitiminde kullanılan tabletler, işlerimizi kolaylaştıran bilgisayarlar ve sosyal medya platformları, günlük yaşantımızın tam merkezinde. Ancak bugün birçok ailenin ortak bir problemi var. Teknolojiyi biz mi yönetiyoruz, yoksa teknoloji mi bizi yönetmeye başlıyor? Uzmanlara göre mesele teknoloji tamamen ortadan kalksın değil. Bilinçli, dengeli ve kontrollü kullanılması. Çünkü dijital araçlar doğru kullanıldığında öğrenmeyi, iletişimi ve üretkenliği artırabilirken, kontrolsüz kullanım, aile içi iletişimi, dikkat süresini ve duygusal bağları olumsuz etkileyebiliyor. Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tahran, teknoloji kullanımında asıl problemin cihazların varlığı değil, insanların teknolojiyle kurduğu ilişki olduğunu vurguluyor. Tahran'a göre teknoloji bağımlılığında kişi kontrol eden konumdan çıkarak kontrol edilen konuma geçmeye başlıyor. Özellikle aile ortamında sürekli ekrana yönelmek, aynı evde yaşayan bireylerin birbirinden duygusal olarak uzaklaşmasına neden oluyor. Eskiden aile bireyleri aynı odada oturup farklı sohbetler ederken, bugün bazen aynı odada bulunan herkes farklı ekranların içerisinde ayrı dünyalarda yaşayabiliyor. Bugün internete ne kadar bağlandık? Bugün birbirimize ne kadar bağlandık sorusu da önemli. Yani bugün internete ne kadar bağlandığımızı düşünüyoruz, bugün birbirimize ne kadar bağlandık sorusu üzerinde düşünmüyoruz. Teknoloji kullanımında anne ve babaların rolü büyük önem taşır. Psikolog Profesör Doktor Doğan Cücioğlu, çocuk eğitiminde model olmanın önemini sık sık vurgulamıştır. Ona göre çocuklar yalnızca verilen öğütlerle değil, aile içinde gördükleri davranışlarla şekillenirler. Bir anne baba sürekli telefonla ilgilenirken çocuğuna tableti bırak dediğinde verilen mesaj etkili olmayabilir. Dijital disiplin önce yetişkinlerden başlıyor. Çocuğa ekran sınırı koyan ebeveynin kendi ekran alışkanlıklarını da gözden geçirmesi gerekir. Çünkü ailede teknoloji kültürü söylenen kurallardan çok yaşanan örneklerle oluşur. Uzmanlar özellikle çocukluk döneminde uzun süreli ekran kullanımının dikkat, uyku ve sosyal gelişimin üzerinde etkili olabileceğini belirtiyorlar. Sosyal medya bildirimleri, kısa videolar ve sürekli değişen içerikler beynin devamlı yeni uyaran aramasına yol açıyor. Burada amaç teknolojiyi düşman ilan etmek değil. Çünkü sorun telefonun varlığı değil. Telefonun aile sohbetlerinin, oyunların, kitapların ve gerçek ilişkilerin yerini tamamen almasıdır. Dengeli kullanımda teknoloji insana hizmet eder. Kontrolsüz kullanımda ise insan zamanını teknolojiye teslim eder. Uzmanların önerdiği en önemli yöntemlerden biri ailece ortak teknoloji kuralları oluşturmaktır. Mesela yemek saatlerinde telefon kullanılmaması, yatmadan önce belirli bir süre ekrandan uzaklaşılması, ailece geçirilen zamanlarda cihazların ikinci planda kalması, çocukların yaşına uygun içerik takibi yapılması. Uzmanlar dijital çağda özellikle yüz yüze iletişimin önemini vurguluyorlar. Sürekli bir arada olmak her zaman gerçek anlamda iletişim kurduğumuz anlamına gelmiyor. Bir çocuğun hatırlayacağı şey çoğu zaman aldığı teknolojik cihaz değil, ailesiyle geçirdiği kaliteli zamandır.
birlikte yapılan yürüyüş, oynanan oyun veya edilen sohbet aile bağlarını güçlendirir. Teknoloji aile hayatının düşmanı olmak zorunda değil. Doğru kullanıldığında öğrenmeyi kolaylaştıran, iletişimi arttıran ve hayatı zenginleştiren güçlü bir araçtır. Günümüzde çocukları tamamen teknolojiden uzak büyütmek gerçekçi değil. Çünkü dijital beceriler eğitim ve iş hayatının önemli bir parçası. Asıl hedef teknolojiyi amaç olarak değil, araç olarak kullanmak. Dengeli bir dijital yaşam için belki de en önemli ilke şudur: ekranlara zaman ayırırken birbirimizin gözlerine bakmayı unutmamak. Çünkü güçlü aileler aynı internet ağına değil, aynı duygu bağına bağlı olan ailelerdir diyoruz. Burada şimdilik bırakalım. Gerçek huzura ulaşmanın yollarını aramak lazım. Huzursuz mutluluk olmaz. Huzur da yaratanın yaratma amacına uygunlukla kazanılıyor. Bu uygunluğu yakalamanın değişik değişik metodları vardır belki. Ama ilk başta belki en önemlisi yaratanınız olduğunu sürekli hatırınızda tutmaya çalışmanızdır. Yaratanınızı sıklıkla anmanızdır.

0: sevda dedim. Ellerimde bir çiçekle peşinde.
1: Bir denk getiremedim. Şimdi sizlerle baş başa bırakıyorum.

olacak kadın eyleyin. Bir avuç toprak düşerken bağrıma, içinde sen yoksan yattığım yeri neyleyim? Sana varmayan canı neyleyim?

Aslında farkındayım hayatımdaki sahte varlıkların. İstesem bir anda temizlemesini de bilirim. Ama bunca sahteliğin benim samimiyetime ihtiyacı var. Şikayetçi kötü huyludur. İyi huylu şikayet etmez. Tahammül eder. Kimle gezdiğinize, kimle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü bülbül güle, karga çöplüğe götürür. Kalp denizdir, dilde kıyı. Denizde ne varsa kıyıya o vurur. Ey gönül, ses etme. Bekle, ya nasip de, Rabbine bırak. Sen uzattığın eli tutmayan ele mi dargınsın? Yoksa onu tutmayacak birine uzattığın için kendine mi kızgınsın? Hayat bir nefestir. Aldığın kadar. Hayat bir kafestir. Kaldığın kadar. Hayat bir hevestir. Daldığın kadar. İnsanı ateş değil, kendi gafleti yakar. Herkes de kusur görür, kendisine kör bakar. Neye nasıl bakarsan, o da sana öyle bakar. Ne zaman gökyüzüne bir nefes, bir dua gönderdiğinde, ardında ona benzer bir iyilik gelmedi. Gülü gülene ver, kalbini sevene ver. Sevmek güzel şeydir, kıymet bilene ver. Ah dilim, söylediklerin yüzünden kalpler dilim dilim. Söylemediklerin yüzünden de kalbim. İki şey yıkar insanı. Dostundan gelen ihanet, düşmanından gelen merhamet. Bencillik gözüne takılmış ayna gibidir. O gözler nereye bakarsa baksın, kendinden başka birini görmez. Sen ruhuma cemre diye damladıktan sonra, ben bu bedende neyleyim? Aşk da sen, hasret de sen, ben de sen. Ey gönlümün sol yarası, aklıma koydum seni, aklım almadı. Yüreğime bıraktım, sana doymadı. Her şeyin sırrı sabırdır. Acıya sabredersin, adı metanet olur. Açlığa sabredersin, oruç olur. İnsanlara sabredersin, hoşgörü olur. Dileğe sabredersin, dua olur. Duygulara sabredersin, gözyaşı olur. Özleme sabredersin, hasret olur. Sevgiye sabredersin, aşk olur. Her şey vaktini bekler. Ne gül vaktinden önce açar, ne güneş vaktinden erken doğar. Bekle, senin olan sana gelecektir. Aşk altın değildir, saklanmaz. Aşıkın bütün sırları meydandadır. Gönül, han değil, dergâhtır. Paldır küldür girip çıkılmaz, günahtır. Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine, sevmek ve sevilmek için çareler arayın. Nice insanlar gördüm, üzerinde elbise yok. Nice elbiseler gördüm, içlerinde insan yok. Nasibinde varsa alırsın karıncadan bile dersin. Nasibinde yoksa, bütün cihan önüne serilse sana ters. Ey gönül, bir sürü dostlarının yanında, elbette ki düşmanların da olacak. Ama imtihan ya bu. Onca düşmanım varken, seni dostum vuracak. Sen Allah'a güven. Hiç beklemediğin anda, çiçek açar umutlar.